Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Sen on-

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji. Hey!

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Mahsun Kırmızıgül 29 Mayıs Cuma

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

0: mutfakta saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

sana kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

0: kullanabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık.

0: Energy & Mobility, Kaymaklı Lefkoşa, 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Gün

hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa Mağazası.

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girin.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: hazır mısın? The Carnival Experience. 27-30 Mayıs tarihleri arasında Coco Bongo'da. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

en doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Kurban Bayramı'nın ikinci günündeyiz. Tüm dinleyenlerimizin bayramını bir kez daha kutluyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı ismi Sıla burada şimdi. Hit şarkısı Evvel Ezel, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Bu gece

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

0: Yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Allah.
1: Günümüz saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Bengü burada hit şarkısı Kül Kedisi ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise Hadise ve Murda ikilisi burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına. Sizler tarafından da yoğun istek alıyor. Derdim ne şimdi ikili? Kıbrıs

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise bugüne dek bizlerle buluşturduğu şarkılarla ses getiren bir isim Rain Man burada. Dikkat çeken çalışması Neden Anlamadın Beni, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Beklerim seni telefonda, duygularım tiz ama sesin baritonda. Ya cilveli değil mi sanki bomba, tavlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba. Nefis.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

Bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
2: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerjidesiniz, umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Emre Altı ve Mirkelen burada çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar iki isimde ve bir araya gelerek sevilen bir düete imza attılar. Söz konusu o şarkı, En Gerçeği, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Getirdim

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde.

0: artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı seslerinden biri Emir burada. Ön plana çıkan çalışması Gecenin Üçünde. Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY2'de.
3: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

Hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldi. Ben Tolga Tantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Bir kez daha tüm dinleyenlerimizin bayramını kutluyorum. Görüşmek üzere.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz ve radyonuz Enerji'de bu bayram gününde Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi bu bayram gününde devam ediyor ve astrolojiye göre bazı burçlar var ki kalpleri o kadar temiz ki ilişkilerde en çok onlar yıpranıyor. İşte iyi niyetleri yüzünden çoğu zaman kaybeden 4 burç. İlk sırada balık var. Empati gücü çok yüksek ama bu yüzden çoğu zaman kendini unutuyor. Karşısındakini üzmemek için susuyor, fedakarlık yapıyor ama kırılan taraf oluyor. Yengeç burcu da sevdikleri için her şeyi yapabilen yengeç ilişkiyi korumak adına kendinden vazgeçer. Teraziler de herkesi mutlu etmeye çalışırken kendi isteklerini geri plana atar, hayır diyemez. Ve son olarak Başak yardım etmeyi seviyor ama çoğu zaman fazla yük alıyor. Her şeyi düzeltmeye çalışırken ilişkide tüm sorumluluğu tek başına üstleniyor. Uzmanlara göre bu burçların sorunu iyi kalpli olmaları değil, sınır koyamamaları. Yani iyi kalpli olmak yetmez, kendini korumayı öğrenmek sağlıklı ilişkilerin anahtarı diyebiliriz. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ilişkiler hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Julian Treke adlı bir hanımefendi var. Aşkı romantik masallardan çıkarıp gerçek bir zemine oturtuyor. Ona göre mesele doğru insanı bulmak değil, kendini doğru yerde bulmak. Bu kişi ilişki uzmanı. Ünlü ilişki uzmanı modern aşkın en büyük yanılgılarını tek tek ele aldı ve şunu söyledi. Aşk tesadüf değil, bilinç, sorumluluk ve emek işi. En çarpıcı noktalarsa şöyle, doğru insan kusursuz değil, gerçek ilişki hatasız biriyle değil, aynı takımda kalabilen iki insanla kurulur dedi. Ve iyi ilişki kendiliğinden yürümez, bağ kurmak, iletişim, emek ve öğrenme ister. Zorlanmak bazen yanlış değil, büyümenin işaretidir dedi. Kimya her şey değildir. Çekim bir başlangıçtır ama ilişkiyi taşıyan şey uyum, değerler ve güvendir. Yoğunluk aşk değildir, gerçek sevgi seni yormaz, aksine sakinleştirir ve güvende hissettirir. Sevgiyle birini kazanamazsın. Kimseyi kendini sevdirmeye ikna edemezsin. Aşk zorlayarak değil, karşılıklı seçilerek yaşanır. Aşk seni tanımlamaz, kimse gelip seni kurtarmaz. Sağlıklı ilişki iki tamam insanın bir araya gelmesiyle oluşur. Sınır koymak sevgisizlik değil, tam aksine sınırlar ilişkiyi korur ve saygıyı büyütür aslında. İhtiyaçlar konuşulmalıdır. İlişkiler zihin okuma oyunu değil. Açık iletişim bağı gerçek ve güçlü kılar. Skor tutmak sevgiyi öldürür. Her şey yanlış kişi değildir. Ve aşk sandığımızdan daha az masal, çok daha fazla farkındalık ve belki de en önemli cümle şu. Doğru ilişki doğru kişiyi bulunca değil, kendinle doğru ilişkiyi kurunca...

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi bu bayram gününde bütün keyifle devam ediyoruz. Psikolojiden ilişkilerde neden hep aynı döngüye girdiğimizi açıklayan çarpıcı bir içerikle devam ediyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda da ünlü bir ilişki uzmanının tavsiyelerini dinlemiştik. Neden hep aynı tipte aşık oluyorum sorusunun cevabı aslında sandığımızdan çok daha derin. Uzmanlara göre özellikle narsizm ve bağlanma kuramı bu döngünün merkezinde yer alıyor. Bu teoriye göre çocuklukta kurduğumuz bağlar yetişkinlikte kimi çekici bulduğumuz doğrudan etkiliyor. Peki neden narsist insanlar bize bu kadar çekici geliyor? Çünkü başlangıçta mükemmel görünürler. Özgüvenli, karizmatik ve güçlü bir imaj çizerler. Ama bu çoğu zaman gerçek değildir. Sadece bir koruma mekanizması. Psikoloji şunu söylüyor. Narsist bireylerin o büyük egosunun arkasında aslında yetersizlik hissiyle büyümüş bir çocuk var. Özellikle koşullu sevgiyle büyüyen kişiler, yani sadece başarılı olduklarında sevilenler, yetişkinlikte sevgiyi bir bağ değil bir pazarlık olarak görmeye başlıyor. Ve işin en kritik noktası şu, eğer sen de çocuklukta kaygılı ya da güvensiz bağlanma geliştirdiysen bu tür insanlara daha kolay çekiliyorsun. Çünkü bilinçaltın sana tanıdık olanı seçtiriyor. Yani huzurlu olanı değil, alışık olduğun duyguyu. Bu yüzden yoğunluk aşk sanılıyor, belirsizlik heyecan gibi geliyor, ulaşılmazlık daha değerli hissettiriyor. Ama gerçekte olan şu, bu tür ilişkiler seni beslemez, tüketir. Kısacası narsistlere çekilmek bir tesadüf değil, çoğu zaman geçmişten gelen bir duygusal alışkanlık ve döngüyü kırmanın ilk adımı şu, neye çekildiğini değil neden çekildiğini fark etmek ve sonrasında bu döngüyü kırmış oluyorsunuz. Radyonuz enerjidesiniz, enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Umarım herkes bir gün doğru kişiyi bulur, hisseder ve o aşkı yaşar diye umalım.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Bayram nasıl geçiyor umarım keyifler yerindedir, her şey yolundadır diye umuyorum. Ve sizlerle keyifli şarkılar, keyifli içerikleri buluşturmaya devam ediyoruz. Tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi insan hikayeleriyle sarsan ama umut veren bir olayla devam ediyoruz. 22 yaşındaki bir genç kadın duyduğu garip sesler ve yaşadığı hafıza karışıklıkları nedeniyle akıl sağlığımı mı kaybediyorum diye düşünerek yardım istiyor. Ancak yaşadığı durumun arkasında sandığından çok daha ciddi bir gerçek vardı. Başta her şey psikolojik gibi görünüyordu. Söyleyemediği şeyler söylediği iddia ediliyor. Hatırlamadığı anlar yaşıyordu. Hatta en yakınındaki insanlarla bile gerçeklik algısı çarpışmaya başlamıştı. Ama sosyal medyada hikayesini paylaştıktan sonra işler değişti. Binlerce kişi bunun bir psikolojik durumdan çok nörolojik bir sorun olabileceğini fark etti. Gelen uyarılar netti. Bekleme, hemen doktora git. Genç kadın bu çağrıları ciddiye aldı ve hayatının en kritik kararını verdi. Hastanede yapılan kontrollerde ortaya çıkan gerçek şok ediciydi. Beyninde acil müdahale gerektiren bir tümör vardı. Yani duyduğu sesler, yaşadığı gerçeklik kaymaları aslında beynindeki fiziksel bir problemin sonucuydu. Ameliyat başarılı geçti ama hikaye burada bitmedi. İyileşme süreci zor oldu. Hayatındaki bazı insanlar bu süreçte yanında kalmadı. Ancak yıllar sonra yaptığı paylaşımda söylediği şey her şeyi özetliyordu. Ben hayattayım, ailem var, sağlıklıyım, bu yeter. Bu olay bize çok önemli bir şey hatırlatıyor. Bazen psikolojik sandığımız belirtiler aslında vücudun verdiği ciddi sinyaller olabilir. Yani kendini dinlemek önemli ama gerektiğinde yardım istemek hayat kurtarır.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Bu güzel bayram gününde Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sağlık ve bilim dünyasından hayatı doğrudan etkileyen bir araştırmayla devam ediyoruz. Yeni bir çalışma uzun saatler spor yapmadan da sağlığımızı ciddi şekilde iyileştirebileceğimizi ortaya koydu. European Heart Journal'da yayınlanan araştırmaya göre kısa süreli ama yüksek tempolu hareketler sandığımızdan çok daha güçlü etkilere sahip. Yaklaşık 96 bin kişinin üzerinde yapılan araştırmada katılımcıların günlük hareketleri takip ediliyor ve sağlık durumları 7 yıl boyunca inceleniyor. Sonuçlar oldukça çarpıcı. Sadece birkaç dakikalık yoğun hareket bile demans riskini %63, tip 2 diyabet riskini %60, genel ölüm riskini %46 azaltıyor. Üstelik bunun için spor salonuna gitmek şart değil. Günlük hayatta yaptığımız basit ama hızlı hareketler bile yeterli. Merdivenleri hızlı çıkmak, kısa mesafede tempolu yürümek ya da otobüse yetişmek için koşmak. Bilim insanlara göre bunun nedeni yoğun hareket sırasında vücudun farklı çalışması. Kalp daha verimli pompalar, damarlar esnekleşir, oksijen kullanımı artar ve iltihap seviyesi düşer. Aynı zamanda beyin sağlığını destekleyen kimyasallar da devreye girer. En dikkat çekici nokta ise şu, haftada sadece 15-20 dakikalık yoğun hareket bile ciddi fark yaratabiliyor. Yani sağlıklı bir yaşam için saatlerce spor yapmana gerek yok. Bazen birkaç dakikalık doğru hareket düşündüğünden çok daha büyük bir etki yaratabilir. Hadi açın radyonuzun sesini, şöyle bir böyle sevdiğiniz müziklerle tempo tutturun. Ya da yürüyüşteyseniz, her neredeyseniz biraz böyle tempoyu arttırmanız zamanı.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve adamızda gerçekten birbirinden güzel etkinlikler, eventler, partiler sizleri bekliyor. Hepsinin detayları Gişe Kıbrıs'ta ve Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde. Beach partilerden klaplara, otel konserlerinden festivallere, tiyatrolara, sahnelere birçok etkinlik var adamızda. Kaçırmanızı istemem. Zaten yaz boyu da dolu dolu geçecek. Hepsinin detayları, biletleri, içerikleri Gişe Kıbrıs'ta. Müziğinde en iyisi radyonuz Enerji'de.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Bir saat boyunca daha keyifli konularla, keyifli içeriklerle ve keyifli şarkılarla güne devam ediyoruz. Tarihler 28 Mayıs. Herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum ve Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun.

0: Bayce ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi akşam rutininizi değiştirecek bir öneri dosyasıyla karşınızdayım. Gün boyu süren yoğunluk sonrası çoğumuz kendimizi ekran karşısına bırakıyoruz. Ancak uzmanlara göre uzun süre ekran başında kalmak göz yorgunluğu, uyku problemleri ve hatta kalp damar risklerini arttırır. Peki akşamları ekran bağımlılığına kapılmadan nasıl rahatlayabiliriz? Şimdi zihninizi ve bedeninizi iyi hissettirecek alternatiflerden bahsedeceğim. Klişe ama gerçekten çok etkili. Öncelikle klasik ama etkili bir yöntem kitap okumak. Günün stresinden uzaklaşıp farklı dünyalara dalmak hem zihninizi dinlendirir hem de odaklanma becerinizi güçlendirir. Gün içinde hareket edemediyseniz akşam saatlerini egzersize ayırabilirsiniz. Hafif bir yürüyüş, evde kısa bir antrenman ya da yoga. Hepsi stres seviyenizi düşürmeye yardımcı olur. Bir diğer öneri mutfağa girmek. Yeni tarifler denemek hem yaratıcılığınızı arttırır hem de keyifli bir akşam aktivitesine dönüşür. Küçük ama etkili bir alışkanlık da evi düzenlemek, dağınıklığı toparlamak düşündüğünüzden çok daha fazla zihinsel rahatlama sağlayabilir. Duygularınızı dışa vurmak için günlük tutmayı da deneyebilirsiniz. Sadece birkaç dakika yazmak bile zihninizi boşaltmanıza yardımcı olur. Ve son olarak meditasyon ve farkındalık pratikleri. Günün karmaşasını geride bırakmak, anda kalmak ve içsel huzur yakalamak için harika bir yöntem. Ben de bir yöntem eklemek istiyorum. Tabii ki de sevdiğiniz müzikleri dinlemek, onu da radyonuz enerjide bulabilirsiniz. Unutmayın, akşam saatleri sadece dinlenmek değil, kendinize yeniden bağlantı kurmak için de bir fırsat. Şimdi akşam üzerine doğru ilerleyeceğiz. Zaten güzel bir bayram sürecindeyiz. O yüzden akşamları ekranı kapatın, kendinize iyi gelecek bir şeyler yapın. Yürüyüşlere çıkın, kitap okuyun, arkadaşlarınızla buluşun, sohbet edin, ailenizle oturup bir şeyler paylaşın. Gerçekten bunlar zihni daha çok dinlendirir. Radyonuz Enerji'de Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: Kıpırasın,
1: kıpırasın.
0: En çok dinlediği 5.
1: En çok dinlediği 5.
0: Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cypress Express.
3: Hit müzik burada. 91.5.

0: Ayşe ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Ve şimdi astroloji köşemizde bugün gizemiyle şaşırtan burçlar var. Herkes kendini açıkça ifade ettiğini düşünür ama bazı burçlar vardır ki gerçek dünyalarını ustalıkla saklarlar. Dışarıdan gördüğünüzde iç dünyaları arasında ciddi farklar olabilir. İlk sırada akrep var. Gizlilik denince akla gelen ilk burçlardan biri. Kontrollü, güçlü ve mesafeli görünürler ama iç dünyaları oldukça derindir. Duygularını, planlarını ve hatta geçmişlerini kolay kolay paylaşmazlar. Onlar için bilgi güçtür ve bu gücü kimseyle paylaşmazlar. İkinci sırada balık burcu var. İlk bakışta duygusal ve açık gibi görünseler de aslında birçok şeyi içlerinde yaşarlar. Kırgınlıklarını, hayal kırıklıklarını ve tabii ki de gerçek hislerini sessizce saklarlar. Onların gizemi konuşmamaktan değil, derin yaşamaktan gelir. Üçüncü sırada ikizler. Belki de en şaşırtıcı olanı. Çok konuşur, sosyal ve açık görünürler ama aslında en önemli detayları ustaca gizlerler. Dikkat dağıtarak saklama konusunda adeta ustadırlar. Her şeyi anlatıyor gibi yapıp asıl konuyu arka planda bırakırlar. Bu üç burcun ortak noktası ise oldukça net. Hiçbir zaman tamamen şeffaf değiller. Her zaman kendilerine ait kimsenin tam olarak giremediği bir alan bırakırlar. Unutmayın, bazı insanlar anlaşılmaz değildir. Sadece her şeylerini göstermek istemezler ve bazen en gerçek hikaye anlatılmayanlar da saklıdır arkadaşlar. Bu da radyonuz Enerji'den, Enerji Keyfi'nden bir tavsiye olsun eğer etrafınızda bu tarz burçlar varsa benden söylemesi. Enerji Keyfi'ndesiniz, tüm hızıyla devam ediyoruz.

hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Dünyanın en eğlenceli

0: yaşasın. The Carnival Experience. 27-30 Mayıs tarihleri arasında Coco Bongo'da. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
6: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
7: GişeKıbrıs.com.
8: Hit müzik burada.
9: Kıbrıs seni dinliyor.
8: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik an itibariyle. Tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum. Yarın da kaldığımız yerden devam edeceğiz. 13-16 arası bu frekansa keyifli konular, keyifli içerikler hepsi bu programda olmaya devam edecek. Tabii ki de sizlerleyim. Bayram coşkusunu burada arttırmaya devam ediyoruz. Şimdi sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
1: Madame Coco. Madame Coco Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız,

Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Dünyanın en eğlenceli adası Coco Bongo.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: farklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
1: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

Cyprus Express Enerji ilk 5'i sundu. Kıbrıs'ın en çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri ile ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar ezik.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Hey!

hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bongo Island.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: Rız mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Fetih Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bon.

enerji, hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Kavuş.

popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. 93.1 enerji.
1: Kalan çok ama sen değil. Herkes yol, limanım değil. Bir şakaysa hiç komik değil.

yüzleşirim dedi hayat, düzleşelim.